shugaban kasa kan tuma ina shugaban kasa kan tuma wadanda suke zamani yanzu ku dauki halin ta Ahmadu Bello a zamanin da yana yin mulki hangi